0: kandi zabataka bazamuye
1: abanyaruzimu
0: abanyakarongo akazina nategede nategede ka edikenze
1: yee
0: nashindikira mkazi wangu kamera mjemsi
1: kare kare kare kare.